0: Vay be. Demek macera burada bitiyor.
1: Çantana kavuştun. Sorunun çözüldü.
0: Benimki çözüldü de seninki daha yeni başlıyor.
1: Otobüsün ne zaman?
0: Bilmem. Yani düşündüm de belki binmem.
1: Bin sen gidince ben daha çabuk hallederim.
0: Pardon bir dakika. Daha çabuk mu? Yalnız hatırlatırım. Kutuyu sana ben söyledim. Yani içindekini ilk öğrenmek de benim hakkım.
1: Peki. İçindekini öğrenince ilk sana söylerim o zaman.
0: Bu lafın üzerine inadımdan kalıyorum. Evet evet bak çok mantıklı. İnadımdan kalıyorum.
1: Peki desin yoktu zaten.
0: Ne yaparsın? Meraklı biriyim. Ne oldu ya? Müze diyordun. Hadi.
2: İçeride yoğun bir kurşun kaplama var.
1: Kurşun olduğuna emin misiniz hocam?
2: Evet. Ve kutunun içinde başka bir düzenek bile olabilir. Alışılmadık.
1: Manyetik bir anomali olabilir mi peki?
2: Manyetik etki gösteriyor. Ama saf bir metal çekimi gibi davranmıyor.
0: Yani?
2: Yani içini görmeden net konuşamayız.
1: Kilidi?
2: Göremiyoruz ya da yok bilmiyorum.
0: Belki görünmek için yapılmamıştır.
2: Zorlayamayız da. Yanlış müdahale içeride ne varsa zarar verebilir.
1: Çok teşekkür ederiz hocam.
2: Rica ederim Kaan'cığım. Keşke daha fazla yardımcı olabilseydim.
1: Sağ ol.
0: Ben demiştim. O kutuda bir tuhaflık var diye.
1: Tuhaflık değil, mekanizma.
0: Peki. Kutunun içi neden kurşunla kaplı o zaman?
1: Basit. İçindekini rutubet, toz, kir gibi dış etkenlerden korumak için.
0: Belki de dışarıdakileri içindekinden korumak içindir. Hı?